0: Bak edeceğiz.
1: Ça. Çocuk yeke. İke yet. Cezir ısmanız.
0: Makar. Çok az çok.
1: Ba. Başız. Ba. Mi kıcmaksı abamanız.
0: Oh. Kota sangdil çok.
1: Sangdil? Ke kya vunutse?
0: Çocuk sangdil. Bihar. Berem.
1: Dajıp çu. Çoğunu vurayıp bartav çunu mi kihin fikri taran. Çağısak marın sar. İdep ciddi kiyansan brinzanız mehman. Ama puz medisi için ne uzindeki? Yoy kuramı atur.
0: Ah, çakurat atur. Çocuk zalim. Çakurat mi bir sarasır zulüm.
1: Kansı hun can baca unga zulüm.
0: Beşik. Pasız laç zolan et zedi tramız. Abdi sukun çandini. Mager çakurat mi on mansubay darham barın.
1: Mansub? Mager mari kus mansubay olsa çe. Kuni mansubas jo tam şuz bunyad aş. Rut irada aş. To tam çunusu mansuba belki burbar gonak.
0: Çocuk kategori. İdep ciddi katkı dol. Sırf orkı yuvanan yoruk çoğunu bozan.
1: Yuvanan ki açık.
0: Çakurut atur. Çapaysi panin galti imanin.
1: Hargizin, hargizin mekur can. Çaba çamak. Çakı hev uçav. Atur kurut çe. Çe heteyet amdam hud kışı karin.
0: Değil sahi. Me yus sokun, yus sok bakar o susab demin diteken hasil.
1: Kalat. Kalat. Çak buz dil tavayı suçut yutça burguna.
0: İgayını buz dili. İgav jurat.
1: Jurat? Gav yasakis halatın mukabla tagin karun. Tas paja yutuy kadım tulun?
0: Meçhaneti khabar. Patka prat ekis çupanun khas nazir yasan. Me o nazir iş yutuy.
1: Magar çoçoye çut nazir çut.
0: Halat okur me nazir çut. Açın dolab okur me on sonçun mehdud. Sagt kis vyavahar ismaz basun ga meyani khatr krut. Doh kod doh isim kav siv gachan. Temahi kav. Himo patav lakin pay digi digi kiyes.
1: Gav. Gav çoçe meni hiç bağış gamut. Mete ois hafsan hain kav antri buçan. Adı panikin travayim tim sari kav dedi. Çalan çalan vaçu zetan hajay.
0: Adı yorti vayti batay.
1: Na, tim na. Tebun karo me teli koç pür. Zagda ki sari si loh langras laf dit. Vaçu yus yor. Rai olsam. Mana çönti lab. Magar. Hamapus.
0: Hamapus ke?
1: Hamapus. Yedi hudos tanhayi hinde hu kavu kyun. Khar. Mırvan çene sokat. Van lok timante ıstop.
0: Sukit kin?
1: Zayak na. Çoğun yun pa me set hayi fruç. Çani mujudgi man se lagi me zarur dil.
0: Tik, gav çözen tasbı açıdır. Yatı beşünk bar ginnak.
1: Nana.

0: Yukus.
1: Ya. Esi yubiak.
0: İşte miyon. Emistet meyiz hanım.
1: Nana, işi miyon.
0: Na, miyon.
1: Ya. İşi versin daşmıyon. Çoğun te, de miyon te.

0: Asıl. Asıl.
1: Fakat bir tane karan.
0: Yani sadece bir.
1: Ben sadece bir. Tercihçi. Meditüce ya da vodur silahçı bayt veri brokkus esar karımın mitzibet. Sugutuk nöydim sabdun. Ama postat bareks çoğum tane karan.
0: Bilkul, magar çayını sadegi bend. Beni kuni bend.
1: Meni sadegi hun saval kadi vod.
0: Yad kar. Yad kar çetim ya yus adne samjod sabut. Tat kim kur da slab.
1: Me.
0: Deli kiyaji çak asu samjod pane putravan. Çapaji manun çet meçi azl milvan.
1: Hargesin, bu manin. Farsud katın hışmi nafret. Nate vuchov. Temi samjodan kuryat putras person lasun basun muşkil. Ak eksinden dolabın sin zank. Ak eksin gam hitmel.
0: Titne insan karit lasikit poit.
1: Panas panas. Panin panin gam çaysa kam.
0: Çoğun manun çütik. Öz pöyl pöyl panas.
1: Davay çaysa bu kar çik revit vanan. Bu bakını tat vayt bit. Yat bir sön as laf bit.
0: Medi çö çayni kat bit itifak. Zıpanas, bapanas.
1: Çoğun dünya halak, tümyon alam alak.
0: Magar? Magar ye kunirma çay peyesi.
1: Çıkar panin kat, sirip panin.
0: Çığın keyesin.
1: Çeşini kıhın hak menin halatın sanın.
0: Bada vıkır çaktı.
1: Vıkır tete trakır tete. Çeke.
0: Bada naç uza panin usulun pet. Ama poz yaad thav. Medi çü yoy usul. Baya ka panin usul uç panin nega bani kariyat. Magar çı. Çı vantım çı kya karak. Çı kat lagak.
1: Kabar keyesi lagını bu kuni.
0: Çı çayın çam dır zekak ne kihin kari.
1: Tam kar.
0: Çı çak kamzor ak sinf nazuk. Boşu bırakış övüçtü şabnam şiş nozuk. Bıdı uç, zindagi hindi svavu tufanas mız kota kal kak zı tanha istadır uçut.